de balasın. Kişi bulur şirde tuvaş, gide şulay balasın. Her gün bu gede yazsaydı, eh yaşar gel